Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Damıstadır damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkma buradan.